gün boyu gün boyundan zaten yeter hani sen ay gideyor. Bu gayvum gayvum.